zamanı.

senden ama acıdan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim, sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 18. İzmir bulutlu 28. Antalya parçalı bulutlu 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı 17. Ve bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Eksik varsa getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında TCL 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 68.999 liraya, Honor 600 Lite 5G 8'e 256 GB akıllı telefon tüm renkler 29

Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den. Bireysel Bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankkart Lira kazanın. Kampanyaya Bankkart Mobil'den, Bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankkart, seni düşünür o.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
1: there. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Intel 2. nesil Core 5 işlemcili Casper Excalibur Notebook 59.999 liraya, Huawei MatePad SE 8'e 128 GB MI tablet 9.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatanda.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 18. İzmir bulutlu 28. Antalya parçalı bulutlu 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı 17. Ve bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: İşgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
3: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
4: there. Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 240.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık hocam.
8: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
16: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
17: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
18: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri,

0: başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dinleyiciler. Günaydın, günaydın, günaydın. 19 Mayıs 2026. Ey Türk gençliği, günaydın. Bugün hepimiz için çok anlamlı, çok güzel, çok özel bir gün. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Efendim, biz de yayınımıza şimdi başlıyoruz. Birazdan Instagram canlı yayınımızı da açacağız. Açacağız. 19 Mayıs sadece bir tarih değil, bir milletin vazgeçmiyorum dediği gündür. Bandırma vapuruyla başlayan o yolculuk aslında umudun karanlığa karşı attığı ilk adımdı. Bugün özgürlüğümüz varsa birileri korkunun yerine cesareti koyduğu içindir. Yani unutmuyoruz, bu ülkeyi ayakta tutan şey sadece sınırları değil, gençlerin hayalleri, inancı ve yeniden başlayabilmek. Tabii ki başta Atatürk'ümüz ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Aslında 19 Mayıs'ın bize en büyük mesajı, hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez olurdu değil mi? Size ne olurdu? Düşünsenize, atamın attığı tek bir cesur adımın milyonların kaderini değiştirebildiği, inandığı yoldan vazgeçmediği. Ya çok etkileyici bir gün ya.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo Tek. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep takipteler ses etme sus. Bir 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
2: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
18: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı asansörde aynayla dertleşenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

yani beni bu saatte uyandıracak tek insan sensin Aygül demiş. Vallahi hayatım günaydın. Beni de uyandıracak tek insanlar sizlersiniz. Hoş ben hep uyanığım da buralara sizin aşkınızla yollara düşüyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş. Günaydın Aygül Aydın. Günaydın Aygül'üm Nilüfer. Ben de Samsun'da parlayan o ilk ışıkla bağımsızlığa açılan yolun 107. yılı kutlu olsun demiş. 0549-204-0104 hadi bakayım bir göreyim. Bugün hediyeler mediyeler bir şeyler verelim. 19 Mayıs'ımızı kutlayalım. Evet şimdi hadi gelin bir hatırlayalım mı? Bugün size bir tarih anlatmak istemiyorum. Tarihimizi siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama o tarihin içerisinde bugün size bir insanın umudunun bir milleti nasıl ayağa kaldırabildiğini anlatmak istiyorum. Çünkü bazı günler vardır takvimde sadece bir yaprak değildir. Bir halkın yeniden nefes aldığı gündür. 1919 senesini düşünün. Bir imparatorluk dağılmış, şehirler işgal altında, insanların gözünün içine korku yerleşmiş, sokaklarda yorgunluk var, evlerde sessizlik var ve herkesin içinde aynı cümle dolaşıyor. Diyorlar ki galiba artık bitti. İşte Mustafa Kemal Atatürk tam böyle bir dönemde Samsun'a gidiyor. Bugün dönüp baktığımızda kolaymış gibi anlatıyoruz ama düşünsenize ortada Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yok. Bir bayrak altında birleşmiş güçlü bir halk yok. Dağıtılmış ordular var, kaybedilmiş savaşlar var, yoksulluk var, umutsuzluk var, iç karışıklık var ve en acısı ne biliyor musunuz? İnsanların artık inanmamaya başlaması var. Çünkü bir millet önce toprağını değil umudunu kaybeder. Atatürk'ün büyüklüğü tam burada başlıyor aslında. Çünkü o herkesin karanlığı gördüğü yerde hala ışığı görebilen biriydi. 38 yaşında bir adam hayal edin. Elinde dev bir ordu yok, büyük bir serveti yok. Arkasında dünyayı yöneten güçler yok. Ama içinde tek bir şey var, sarsılmaz bir şey var. Bir milletin yeniden ayağa kalkabileceğine dair inancı var. İşte bazen tarih tam da böyle yazılıyor. Her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda bir insanın hayır daha bitmedi diyebilmesiyle başlıyor. Ve bakın ne kadar derin bir şey bu. Artık Samsun'a sadece bir şehre gitmek için çıkmadı Atatürk. Aslında bir milletin kalbine doğru yürüdü. Çünkü o biliyordu. Bir ülke önce insanların zihninde doğar. Önce insanlar biz başarabiliriz demeye başlar. Sonra devrimler olur. Sonra savaşlar kazanılır. Sonra cumhuriyet kurulur. Belki bu yüzden Türkiye ruhu hep başka olmuştur. Bu topraklarda ne yaşanırsa yaşansın insanlar yeniden ayağa kalkmaya hep bilir. Çünkü bu ülkenin kuruluşunda pes etmeyen bir irade vardır. Küllerinden doğmak vardır. Düşünsenize eğer o gün Samsun'a çıkılmasaydı. Belki bugün başka bayraklar altında yaşayacaktık. Belki kendi dilimizi bile korkarak konuşacaktık. Belki özgürlük dediğimiz şey sadece kitaplarda kalan bir kelime olacaktı bizim için. Belki bu programı bile yapmıyor olacaktım. Ve bence Atatürk'ü hala bu kadar büyük yapan şey yalnızca savaş kazanması değil, insanlara yeniden kendilerine inanmayı öğretmesidir. Çünkü gerçek lider budur. Karanlığın ortasında bile insanlara ışığı gösterebilmektir. 19 Mayıs işte bu yüzden sadece bir bayram değil arkadaşlar. Bir milletin yeniden doğuş hikayesi, küllerinden ayağa kalkma cesareti ve biz henüz bitmedik diyebilme gücüdür. Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. O yüzden bugün de sadece geçmişi anmak dışında kendi içinizdeki cesareti de hatırlayın. Çünkü bazen bir hayatı değiştiren şey tek bir kişinin korkmamayı seçmesidir.

0: sana dayanamam yârim, ben sana dayanamam.
1: Bugün aynı yaşlarda insanlar kendi hayatının yükünün altında yoruluyor. Gelecek kaygısıyla mücadele ediyor. Bazen bir ilişkiyi, bazen bir işi, bazen kendi içindeki karanlığı yönetmeye çalışıyorsun. Ama düşünsene, Mustafa Kemal Atatürk 38 yaşında bir milletin kaderini omzuna alıyor. Herkesin bitti dediği yerde umut olmaya cesaret ediyor. Korkunun içinden geçiyor, belirsizliğin içine yürüyor ve milyonlarca insana yeniden ayağa kalkmayı öğretiyor. O yüzden ne zaman umudunu kaybedersen, ne zaman hayat sana artık çok zor diye görünürse, işte o gün 19 Mayıs'ı hatırla. Çünkü Samsun'a çıkan o adam senin yaptığını yapmadı.

Efendim, 19 Mayıs ruhunu hissediyor muyuz? Değil mi? İliklerimize kadar unutmuyoruz, vazgeçmemek dediğimizde 19 Mayıs aklımıza geliyor. Hayat bazen insanı öyle bir yere getiriyor ki sanki içindeki bütün ışıklar birer birer sönmüş gibi hissediyorsun. Kimseye anlatamadığın yorgunlukların oluyor. Herkesin içinde güçlü görünürken geceleri kendi içinde sessizce dağıldığın zamanlar, bir şeylerin eksildiğini hissettiğin, eskisi gibi heyecanlanamadığın, kalbinin yorulduğu dönemler ve en kötüsü ne biliyor musunuz, bence insan bazen kendi hayatından bile böyle soğuduğu bir ana geliyor. Yani böyle bir hayalinden, bir ilişkisinden, kendinden, yeniden başlamaktan. Çünkü büyümek sanırım bazen çok ağır bir şey. Yani onu taşımak zor geliyor. Herkes senden güçlü olmanı bekliyor, dik durmanı bekliyor, devam etmeni bekliyor. Ama kimse içinden geçen o fırtınayı bilmiyor. Oysa insan dediğin şey bazen sadece sarılmak isteyen bir çocuk aslında. Bazen siz istemez misiniz? Bir şey olur, keşke birine sarılabilsem dersin. Bazen birinin geçecek demesini bekleyen kırgın köşede oturan bir kalp gibi oluyorsun. Ama hayatın en garip tarafı şu, tam her şeyin bittiğini düşündüğün anda içinde küçücük bir ses hala yaşamaya devam ediyor. Bir kez daha dene diyor sana, henüz bitmedi diyor, başaracaksın diyor. Belki mucize dediğimiz şey de budur, ne dersiniz? Ben böyle düşünüyorum. İnsanın kendi küllerinden, içinden yeniden çıkabilmesi. Çünkü hayat kimseye dümdüz bir yol vermiyor. Herkes bir yerlerde kayboluyor, herkes bir yerde kırılıyor. Herkes bir dönem karanlığın içinden geçiyor. Ama bazı insanlar içindeki acıya rağmen yeniden ayağa kalkmayı seçiyor. Ve bence gerçekten gerçek güç hiçbir zaman hiç düşmemekte değil bana sorarsanız. Defalarca kırılıp hala sevebilmek, hala inanmak, hala umut edebilmek. Cesaret bu ya, vallahi ben bu cesur insanları seviyorum, onları çok takdir ediyorum. Çünkü bilmiyorum, içimde hep böyle bir umut var. Bir gün her şey değişebilir. Bir sabah hayat bambaşka bir kapı açabilir. Bugün sana ağır gelen şeyler yarın seni başka bir insana dönüştürebilir. Bugün çok sevdiğimi yarın sevmiyorum diyebilen bir insan türü var içimizde. En çok canının yandığı yerde dönüşüyorsun. Ve belki de bu hayatta hepimizin ihtiyacı olan şey sadece ve sadece biraz inanmak, biraz daha sabretmek ve içimizde hala yaşayan o küçücük ışığı tamamen söndürmemek, söndüren insanları da sevmeye çalışmamak.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok. Aidat da yok.
8: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar

0: Peterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Reklam.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Lean Kozmetik'ten söz etmek isterim efendim. Çünkü Lean Kozmetik son %50 indirimiyle tüm sistemlerimizi şaşırtmış durumda. Hem enerji seviyenizi yükseltmek hem cilt kalitenizi arttırmak istiyorsanız tabii ki biliyorsunuz Lean Kozmetik'in şu an sizler için hem de 19 Mayıs bayramımıza özel güzel indirimleriyle web sitesinde kendisine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı ürünleri ve Kore'den sizin için özel yapılan cihazlarıyla mükemmel sonuçlar ve güzel kolajen destekli nemlendiricileri, serumlarıyla büyük bahar fırsatı tüm ürünlerde. Radyo D yazmayı unutmuyorsunuz. Niye unutmuyorsunuz? Radyo D yazmayı indirim kuponu tarafına sitesinde var. Yazıyorsunuz, baktınız cevap alamıyorsunuz ya da bir sorun var. Hemen tabii ki Instagram'ına gidiyorsunuz. Lean Skincare LYN et böyle LYN diye hemen size dönüş yapıyorlar. Çünkü onlar Aygül Aydıncılar, her zaman cevap verirler. Onlar bir tane.
0: Tanıtıcı reklam.

Aygül'cüm ben bir öğretmenim demiş. Bana 19 Mayıs'ın ruhunu öyle bir geçirdin ki, öyle bir gidiyorum ki törene, çok coşkuluyum, yaşasın Cumhuriyet diye bağıracağım diyor. Ya çok mutlu oldum. İşte bu hocam. Yaşasın Cumhuriyet.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 18. İzmir bulutlu 28. Antalya parçalı bulutlu 27. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı 17. Ve bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam. Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık koy.

0: Arkadaşlar, ben bir takım kararlar almıştım, biliyorsunuz. Kesinlikle televizyona karşıyım. Televizyona asla çıkmak istemiyorum. Televizyondan asla hoşlanmıyorum. Ayrıca da babamdan çok korkuyorum. Yani beni televizyonda görecek diye ödüm kopuyor. Ben ne kadar bilinmeyeyim, görünmeyeyim, tanınmayayım, ne kadar kendimi saklayabilirsem dediğim düzende gelmiş olduğum son durum Ekte. Birazdan Kanal D'de olacağım. Sevgili Hakan Ural'la Ferda'cığımın programında burçları bu yaz aylarında neler bekliyor? Söyleşisine katılacağım. Ondan sonra Kanal D'imizin yine bir yarışma programı var. Oraya bir görüşmeye çağrıldım. Israrla görüşmek istiyorlar. Ben görüşmek ısrarla istemiyorum. Ama ısrarla korkuyorum. Böyle istemiyorum. Diyorum canım hiç gerek yok falan derken dünya çapında izlenen bir yarışmaya davet aldım arkadaşlar. Yani şu hayatta kararlılıklarınız aynı Aygül Aydın gibi olsun. Bir de bana anlatırken programı, Aygül bak çok önemli, dünya çapında tanınan biri oluyorsun ama beni görmeniz lazım. Ben böyle dünya çapında mı, gözüm seyiriyor. Hayatım, ben hiç o çapı istemiyorum, o çap kalsın. dünya çapı deyince benim gözüm seyirdi tabii, boyunlarını falan atlayacağımı sanıyorlar. Ne bilsinler, babasından korkuyor. Dünya çapında babasından korkan tek astrolog olarak tarihe geçeceğim. Aygül, bunu nasıl başarıyorsun ya? Bu nasıl bir şans? İnanamıyorum diyor. Vallahi ben o Three Tours'a falan katılırsam babam beni... hani evlatlıktan reddeder muhtemelen. Ne yapacağım bilmiyorum. Hepsi de sevgili dostlarım. Onlara da dedim ki arkadaşlar... gelin bir sohbet muhabbet ederiz, bak düşünmüyorum, sen gel gel dediler bana. Galiba ben yanlışlıkla benim babamın tek bir hayali var, belediye başkanı olmam ya. Lütfen babamın hayalini gerçekleştirelim, beni belediye başkanı yapalım ya. Taş gibi taş. Yani kariyerimde istediğim tek şey buydu benim ya.
1: Bak hele gülüm.
0: Nereden düştüm ben ya? Ya biri beni alsın buradan ya. Bu korkuyla yaşanmaz diyor Rahime. Aha. Git babanla konuş. Yok ya. Yok ya. Babamla konuşacakmışım. Konuşmamışım 40 sene. Beni şu an belediyede yıllık izinde... Şu an yıllık izinde yayın yapıyorum. Susun be.
2: Abo kardeş, bu hesap ne? Sen beni mi batıracaksın?
0: Valla var ya bak, bazı şeyleri çok söylemeyeceksin. Babam o kadar böyle, ne sanıyorsun kendini, şöhret misin sen falan diyordu. Bak gördün mü işte. Çocuklarınıza gidin tersini

0: Söyleyeyim. Ben de benim oğlana gideyim söyleyeyim.
1: Herkes buraya gel.
0: Nesin sen? Matematik profesörü mü? Ay belki matematik profesörü falan olur. Yani çarpım tablosundayız daha ama neyse. Aygül'cüğüm babanızın yarışmadan haberi var mı diyor. Hayatım işte bu televizyon, annem alıcılarla oynamaktan kadın da perişan oldu ya. Anten bozulmuş o gün, diyor ki ben bu antenle oynamaktan bir gün çarpılacağım dedi ya. Bir de çok üst katta yukarıda. Ne yapsın kadın, ben çıktım mı bozuyor. Şimdi bugün de tatil, evdelerdir, ne edeceğiz bilmiyorum ben. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Maşallah ben bir 100 kere sıçrasam.

yazmış. Aygün, bu babanla en son sen konuşmazsan biz gidip konuşacağız, haberin olsun diyor. Vallahi konuşun, ben dedim ki baba deli bunlar derim ya. Deli bunlar. Ben BD'de çalışan gariban bir insanım. Bir iki programa katıldım, orada görmüşler derim. Kim, ben tanımıyorum bunları derim. Uyduruyorlar derim. Hemen havaya giriyorum bak. Yalan havam 3 saniye.

0: Aygül geçenlerde seni gördüm diyor. Bir toplantı gibi bir şeydi. Böyle biraz yaşça büyük insanlarla oturuyordum. Hatta içlerinden biri babası mı acaba diye düşündüm. Uzaktan bayağı inceledim. Acaba baban mı diye. Sonra el sıkıştın. Baban olmadığını anladım. Yanına gelecektim, bekledim. Yazık yavrum, düşünceli. Şu düşünceliliğe bakar mısın? Şu düşünceciliğe bir bakar mısın ya? Ne tatlı. Sanıyor ki ben babamla oturuyorum da hani gideyim de kızla resim çektireyim, tanışayım falan olmasın demiş ya. Ya. İşte bu ya. İşte adamlık. İşte cesaret. Emine diyor ki Aygül seni öyle iyi anlıyorum ki ben de 1984 doğumluyum. Babadan korkan tek nesil biz kaldık zaten diyor. Ya benim oğlum bile geçen gün beni babamla tehdit ediyor ya. Ya diyor böyle yapıyor. Ya sen diyor. Şimdi ben seni diyor dedeme söyleyeceğim mesela diyor. Sonra neler olacağını sen biliyor musun diyor. Allah hiç al böyle boyu da uzadı. Tekme tokat giriyordum. Ama tabii ki şiddete karşıyız. Elimde ufak bir şey vardı. Fırlatmışım onu sadece. Hadi o da Koç burcu olduğum münasebetiyle oldu. O kadar. Yoksa karşıyız tabii ki. Çocuklarımız bizim gül bahçelerimiz. Düşün o bile anlamış bendeki endişe ve kaygıyı. Gerçekten utanmadan beni tehdit ediyor. Ya ergen tehdidi demiş. Tabii çözmüş canım. Ya diyor senin diyor şimdi dedeme diyor söylesem sen ne olacaklarını biliyor musun? Bir de böyle yapıyor bana. Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Nerede trak? Orada bırak. Bir tur yapmayacak mıyız? Bir tur dönelim. Hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz.
1: Gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede trak? Orada bırak.

Evet, mesela bir gün çok sinirlenmiştim. Pınar Tokur yine şahidim. Pınar Tokur bizi zor ayırmıştı. Oğlanla beni zor araya girmişti. Su şişesiyle girmiştim. Yine şahitlerimden biri. Geçen gün de sağ olsun yine bende duruyor zaten pasaportla kimliği. Yine bir dava dosyasına konu oldu dün. Yazmış yavrum, soruyor, diyor ki Aygül abla ben ne yapacağım şimdi? Türkiye'ye mi geleceğim şahitlik için, buradan mı yapacağım? Dedim canım, nerede trak orada bırak.

0: Aygül, senin baban da Allah'ın izniyle televizyondan isteyelim, orada program yap. En güzeli neyin eksik senin program yapanlardan? Murat Bey, ne olur Murat Bey. Ne olur Murat Bey. Bu konuya hiç girmeyelim. Bildiğim bir şey varsa nerede trak orada bırak.
1: Bildiğim bir şey varsa nerede trak orada bırak. Nerede trak yavrum orada bırak.
0: Bayağı bir Lin Matine gibi ha, bak ne güzel.
1: Ne güzel.
0: Evet efendim, hoş geldiniz sizler de maşallah.
1: Düşmanlar çatlasın inşallah.
0: Düşmanlar çatlasın inşallah. Reklama gidiyorum. Nerede trak orada bırak şarkısını geçen akraba grubuna attım. Aa, nereden biliyorsun bu şarkıyı diyorlar. Dedim siz Aygül Aydın dinlemiyor musunuz?

Mesut'un sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için

0: reklam.
1: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
14: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
15: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
16: Tatil budur hissi.
17: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
19: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
20: Finansal özgürlük budur işte.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
21: Kamu spotu.
22: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
23: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
0: Sıradaki şarkı yarın hallederimciler için gelsin.
3: Radyo D. Hayatın için.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Efendim tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor. Bugün çalışanlara selam olsun Aygül'cüm diyor. Seninle çalışma enerjim daha da yükseldi demiş. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oluyorum. Ben de aynı şekilde bu arada sizlerle motive oluyorum. Çalışma enerjimizin hep yukarılarda olması gerekiyor. Çalışacağız arkadaşlar. Dünyadaki en güzel şeylerden biri çalışmak, üretmek, enerjimizi böyle kullanmak. Yoksa daha fazla yapabileceğimiz bu dünyada başka sizce ne var ki ya? Çalışacağız, üreteceğiz. Gerçekten bu dünyada faydalı insan olacağız. Enerjimizi doğru şeylere harcayacağız. Yoksa inanın deliririz yani, gerçekten çıldırırız. Yoksa akıl alacak olaylar ve konular içerisinde değiliz. Kötülük yapmak o kadar kolay bir şey oldu ki artık, insanlar hakkında konuşmak, arkadan iş çevirmek, onlara acı vermek, ekmeklerini ellerinden almak, ayaklarını kaydırmak, inanılmaz bir dönem ve süreç içerisindeyiz. Allah hepimize selamet versin, doğru yol versin, güzellik nasip etsin inşallah. Bir de böyle tabii ki Boğa burcundaki bir yeni ay etkisini yaşadık. Şimdi Mars Boğa burcuna geçiyor. Tabii ki bazı tarihler tetiklenecek. Yani bu 20, 21, 22, 23 Mayıs tarihleri de önemli tarihler olacak. Bunları zaten daha detaylı YouTube kanalında uzun uzun anlatıyorum. Hafta içi her gün Radyo D'de anlatıyorum, konuşuyorum. Ve elimizden geldikçe sizleri aydınlatıyorum. Çalışıyoruz. İnşallah faydamız oluyordur. Ama boğa burçları özellikle dikkatli olsun bu aralar.

0: Aygül Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
2: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
6: Opet

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
0: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Kamu spotu.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
9: Radyo D. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz bugün en güzel günlerden biri. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs bize sadece bir tarih değil, insanın her şeyi bitti sanırken bile yeniden başlayabilme gerçeğini anlatıyor. Bugün yayında da konuştuk, duygulandık. Çünkü bazen insan kendi hayatında da kayboluyor, yoruluyor, kırılıyor değil mi? Kendi içindeki savaşları kimse görmeden vermeye çalışıyor. Bazen bakıyorsun bir sabah uyanıyorsun ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğine inanıyorsun. Kalbin ağırlaşıyor, hayallerin sessiz kalıyor ve insan en çok da o kendi içindeki savaşları görmeden vermeye çalışıyor. İşte belki de ne olursa olsun siz ne yaşarsanız yaşayın, insan en çok da kendi içindeki o umudu kaybedince yorulduğunu çok sonra anlıyor. Ama sonra Atatürk'ü düşünüyorsun. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Size de ilham olmasını çok isterim. Sonra düşünüyorum kendi kendime, diyorum ki 38 yaşında herkesin artık bitti dediği bir dönemde bir milletin yeniden ayağa kalkabileceğine inanabildi. Ve onu göreve göndermişlerdi Samsun'a, oradaki düzeni sağlayabilmesi için. O oradaki halkla konuşarak, tek tek organizasyonlar yaparak ve hiçbir şey net değilken, hiçbir gelecek görünmezken, korku her yere yayılmışken yine de yürüdü, bildiği yoldan şaşmadı. Belki de bu yüzden ne zaman hayat sizi karanlığa iterse itsin 19 Mayıs'ı hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bazı insanlar sadece bir ülkeyi kurtarmaz, sana da vazgeçmemen gerektiğini de öğretir hayatta ve belki bugün de senin kendi Samsun'un vardır içinde. Ne dersin? Kendi korkuların, kendi savaşın, kendi yeniden başlayışın. İnsan bazen en güçlü haline tam kırıldığı yerden dönüşür.

Şimdi takipçilerimizden, dinleyicilerimizden bir arkadaşımız yazmış. Aygül, o kadar güzel anlattın ki diyor, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da hani Türkiye Cumhuriyeti bile ilan edilmedi. O dönemlerde sadece bunun için, bağımsız bir ülke olabilmek için Atatürk buna inandı diye yazmış. Hakikaten bu düşünüldüğünde bir fikrin ilk adımı bağımsız bir ülke olabilmemiz için. Ben de bunun aydınlanmasını bir kere daha yaşadım sayende demiş. Estağfurullah, çok mutlu oldum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında resmi görevi bölgede güvenliği sağlamak ve karışıklıkları kontrol etmekti. Ve o hakikaten Anadolu'ya geçip bir milletin kaderini kendi belirlemesi gerekiyor düşüncesini yayarak mükemmel şeylere sonuç attı. Ve sonunda da 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Ve 29 Ekim'de tesadüf değildi. Gerçekten bir akrep burcu ülke olduğumuzda buradan çok net bir şekilde görünüyor. O akrep enerjisi ne kadar yoğun bir ülkeyiz. Küllerinden doğuyoruz. Tam bitti diyoruz. Bitti dediğimiz yerden tekrar başlatıyoruz. Genel anlamda da hakikaten bizler ciddi bir akrep ülkesiyiz de diyebiliriz. Enerjimiz, umudumuz hiç bitmesin. Diliyorum umutsuz anlarımızda her zaman bunları hatırlayabilecek içimizdeki gücü de hatırlarız. Ne demiş Atatürk? Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Belki de Atatürk'ün en büyük mirası buydu bize. İnsana en karanlık anda bile yeniden başlayabileceğini hatırlatmaktı. Bugün hala bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, Atatürk'ün inancının milyonlara dönüşmesi sayesindedir. 19 Mayıs ruhuyla diyorum o zaman, saygıyla, özlemle, minnetle. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

işgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Tuzla aranız nasıl? Tuz tüketimiyle aranız nasıl diye sorsam iyi değil mi? Severiz ülke olarak tuz tüketmeyi. Çok da tuzlu yemeği severiz. Dünya Sağlık Örgütü uyarmış tuz konusunda. Dünya, yani sadece biz değil, dünya önerilen miktarın yaklaşık 2 katı tuz tüketiyormuş. Fazla tuzun büyük bir kısmı ise hazır ve paketli gıdaların içerisinden geliyor. Ve uzmanlar da uyarıyorlar, yüksek sodyumun kalp hastalıkları ve tansiyon riskini arttırdığına dikkat çekiyorlar. Biraz daha böyle kararında tuzlu tüketmek gerekiyor. Tuzsuz da olmuyor, çok tuzlu da olmuyor. Böyle kararında bence iyi diye düşünüyorum. Sağlık açısından dikkate almamız gereken haberlerden biri. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Sen...

0: eşlik etti konuğumuz oldu. Birazdan Semih Cenk burada olacak. Üzülmedim ki ile geri döneceğiz.
1: Radyo D'de birazdan Semih Cenk, üzülmedim.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
1: there. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.

ettiğimiz yıl Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda harika konserlere imza attı. Ve bugün 19 Mayıs biliyorsunuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı Alanya'da kutluyoruz. Alanya'da olacağız ve Alanya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde biz de hazır bir şekilde orada olacağız. Saat 21.30'da Ceza konseri gerçekleşiyor. 20.30'da Fener Alayı ve saat 20'de de Atatürk Anıtı önünde buluşuyoruz. Bu akşam Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Alanya'da eski Alanya Belediye binası arkasında bizimle birlikte bu coşkulu kutlamaya katılmayı unutmayın.

Uzaktan çalışma mı, evden çalışma mı ya da ofisten çalışma mı gibi tartışmalar son 4-5 yıldır hemen hemen her gün karşımıza çıkıyor. Hangisini daha verimli buluyorsunuz bilmiyorum ama sürekli bu konuda araştırmalar yapılıyor. Stanford Üniversitesi de yaptığı son araştırmaya göre uzaktan çalışma modelinin sanılanın aksine verimliliği düşürmediğini, arttırdığını iddia ediyor. Evden çalışmanın odaklanmayı güçlendirdiğini, uzun yol stresini ve ofis dikkat dağınıklığını azalttığını da ekliyorlar. Ve Amerika verilerini paylaşmışlar tabii. Son yıllardaki üretkenlik artışının uzaktan çalışma döneminde hız kazandığını belirtmişler. Ve bazı büyük şirketler tabii buna katılmıyorlar. Türkiye'deki şirketler de katılmıyor. Keşke hepimiz evden ya da uzaktan çalışsak da özellikle büyük şehirlerdeki şu trafiği çekmesek demeden edemiyoruz. Belki verimlilik açısından bize günde 2-2,5 saat kazandırabilir diye düşünüyorum. Bugün tatil. Bugün tatil olduğu için evdeyiz belki. Bunu uzun uzun düşünebiliriz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle. Yeah.

0: rock müziğinin etkili isimlerinden biri Şebnem Ferah dinledik. Sil Baştan da bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz.
1: Radyo T'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam.
9: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar. Akkara kıkır fili.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
12: MediaMarkt.
13: Reklam.
14: Merhaba, ben Emre Fel. Radyo D, hayatın içinde. Her zaman seninle.

Dinledik. Salı gününde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Bu kez başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 5 dakikalık D-Mix bize eşlik ediyor. D-Mix.

WhatsApp'taki yenilikler devam ediyor ve ben de sizin için takip etmeye devam ediyorum. WhatsApp, iOS kullanıcıları için yeni bir gizlilik özelliğini test ettiğini açıkladı. Yeni sistemle birlikte mesajlar okunduktan sonra belirlenen süre içerisinde otomatik olarak silinecek. Kullanıcılar 5 dakika, 1 saat veya 2 saat seçeneklerinden birini seçebilecekler. Özellik şu anda beta sürümünde test ediliyormuş ve yakında da herkese açılacak. Daha önce de böyle bir şey vardı galiba. Belli bir zaman sonra kayboluyordu ama 5 dakikaya kadar indirecekler anladığım kadarıyla. Peki sosyal medya, WhatsApp demişken bizi hala sosyal ağlar üzerinden takip etmediyseniz radyode.com'dan tüm sosyal ağlarımıza ulaşabilir ya da radyode104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz.

0: reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Garaj Oto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Arabanı arabam.com'a değerinde
12: cin sat. Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.

hikayeyi düzenle özelliğini test etmeye başladı. Yeni sistem sayesinde paylaştığımız hikayeleri silmeden düzenleyebileceğiz. Ama düzenleme yapıldığında mevcut beğeni, yorum ve tepkiler sıfırlanacakmış. Şimdiden söylemesi, özellikle şimdilik sınırlı sayıdaki iOS kullanıcılarında test ediliyor yine bu özellik. Önümüzdeki günlerde herkese açılacak. Bilmiyorum, işinize yarayabilir diye düşünüyorum. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

de dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz ve sürpriz hediyeler, konser davetiyeleri çok daha fazlası burada radyoda ede olacak. Bizi dikkatli takip edin lütfen. Sosyal medya hesaplarımızı da takibe almayı unutmayın. Burası Radyo D. Burada kazanmak çok kolay.

Sen biri Mela Bedel ve parçası Üzgünüm radyoda Ede bizimle buluştu. Salı günündeyiz, gün ortasına doğru ilerlerken Türk pop müziğinde yazdığı şarkı sözleriyle, yorumuyla yine oldukça sevdiğimiz isimlerden biri Güliz Ayla bu kez konuğumuz oluyor. Olmazsan olmaz şimdi radyoda Ede.

0: APO burada olacak, serseriyle geri döneceğiz. Radyo D.
1: Karnında ihtiyarın soyunu taşıyorsun. Kendi kanından birini senden koparmak isterse...
2: Nisan'dan taşları yerinden oynatacak riskli hamle.
3: Ne kadar tehlikeli olursa olsun. Yeter ki artık bitsin bu iş.
4: Cezaevine nöki sırasında gerçekleşen olayda Eşref Tekin de bulunduğu 4 kişinin kaçırıldığı bilgisi var elimizde.
2: Cezaevinden kaçırılan Eşref namlunun ucunda.
5: Delirdin mi sen Kadir, ne yapıyorsun?
6: Celo'ya gidiyoruz. Selamünaleyküm.
7: Aleykümselam.
2: Kadir tetiği çekecek mi?
7: Sık kafasına da gidelim artık.
2: Eşref Rüya yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Serseri.

0: Reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
7: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Türkiye'de ilk defa akustikler, konserler, canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de. Kaçırmayın.

0: Ayurt Radyo'da dinledik. Birlikte güzel bir işbirliğine imza attılar. İçiyorum ederimize bize eşlik etti. Ben Aykut Balcı. Yarın hafta ortası çarşamba gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo'da buluşacağız. Şimdilik benim için gitme vakti geliyor. Ben giderken Radyo'da şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi. Hedef.

0: Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştın? Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

işgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

bir milletin kaderinin değiştiği gün. Aslında Bandırma vapuru Karadeniz'in dalgalarını yararak Samsun'a ulaştığı o sabah 19 Mayıs 1919'da sadece bir yolculuk başlamamış oldu. Aslında o gün bir milletin yeniden ayağa kalktığı gün diyebiliriz. Bugün umudun, cesaretin ve gençliğe duyulan o sonsuz güvenin günü ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Radyo Dev'de günün ruhunu birlikte yaşamayın.

0: Hafta boyu gün içi Radyo Deli müzik listelerinde sürekli denk gelebilirsiniz. Özel konseptlerimizden biri sıradaki şarkı. Mottoları sizler sosyal medya hesaplarımızda postlara yorum olarak yazıyorsunuz ya da Radyo Deli WhatsApp hattından bize yolluyorsunuz. Biz seçiyoruz ve sizin yollamış olduğunuz o mottolar sıradaki şarkıyla dinleyenlere ulaşıyor. Hazırsanız zaman şimdi Radyo Deli'de o sıradaki şarkılardan birini dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı 5 dakikaya oradayım deyip yeni çıkanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

Bütün ümidim gençliktedir. Bu söz aslında yıllardır sadece bir cümle değil, bir milletin geleceğe bıraktığı en büyük emanet ve 19 Mayıs gençliğe duyulan inancın, bağımsızlık ateşinin ve asla vazgeçmemenin simgesi diyebiliriz. Bugün içimizde hala aynı ruh, aynı heyecan, aynı umut var. Bayramımız bir kez daha kutlu olsun.

Şimdi bir vapur düşünün. İçinde yorgun ama inancını kaybetmemiş bir halkın kaderini değiştirecek bir lider. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yankılanan bağımsızlık meşalesi bugün hala milyonların kalbinde yanmaya devam ediyor. Ve cesaretin, kararlılığın ve özgürlüğün günü bugün ve herkese bir kez daha kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Radyo D'de yaşamaya devam ediyoruz.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansında dakikalar sonra en ilerle Radyo D'de geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya'dayız. Kutlama etkinlik programı saat 20. Atatürk Anıtı önünde buluşma saat 20.30. Alanya Kent Konseyi ile Fener Alayı yürüyüşü saat 21.30. Eski Alanya Belediye Binası arkasında Ceza Konseri. Gözü görmüyor hep sus. Takipteler ses etmez sus. Bir vakit olmuştu. 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Alanya'da kutluyoruz. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
1: there. Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da gelişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs, umut etmeyi, mücadeleyi ve aynı zamanda geleceğe inanmayı hatırlatıyor bize. Kalbi genç atan herkesin bir kez daha bayramı kutlu olsun. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Keyifli günler herkese.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

Bağımsızlık bazen tek bir adımla başlıyor. O ilk adım bir milletin belki de kaderini değiştiriyor. Bugün bize düşen o emaneti aynı inançla taşımak, üretmek ve hayal kurmak, vazgeçmemek. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı bir kez daha kutlu olsun. Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Yalan.

Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi gençlik sadece yaşta değil, aynı zamanda bir ruh, insanın içinde hissetmesi gerekiyor. İnandığında değiştiren ve düştüğünde de yeniden ayağa kalkan, umudu büyüten bir ruh diyebilirim gençlik için. 19 Mayıs tam da bunu anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe bıraktığı en büyük miras özgür düşünce, cesaret ve umut oldu. Bayram coşkusu radyoda da devam ediyor ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha herkese kutlu olsun. Hadi bana.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Sıla Hayran. Hey!

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda, 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Radyo D. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Stüdyo'da da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kaçıranlar varsa aynı zamanda podcast kayıtlarını radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo'da başlığı altında dinleyebilir ve YouTube'dan da Radyo D hesabından da görüntülü olarak izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Stüdyo D'de özel olarak ağırladığım bir isim kendisi Bora Duran, Emin Bulut'la yer aldığı Haberin Yok isimli şarkısı. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.
1: Gözlerim seni ararken biliyorum çok mutlusun.

içimde. Bugün bizim günümüz. Bugün gençlerin günü ve kendini genç hissedenlerin günü. Hayal kuranların, üretenlerin, vazgeçmeyenlerin günü. Çünkü 19 Mayıs geleceğe güvenmenin ve yarınlara umutla bakmanın adı aslında bir nevi. Atatürk'ün de gençliğe emanet ettiği bu güzel ülkenin ışığı hiç sönmesin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha herkese.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: sertlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Smokin bizim işimiz.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Radyo D'de özel konseptlerden biri Radyo D Keşfet Listesi. Popüler müzikteki hit isimlerin yeni projeleri, yeni isimlerin yeni çalışmalarını Radyo D Keşfet Listesi'nde buluyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Zaman şimdi Radyo D Keşfet Listesi'nde o isimlerden birini dinleme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile Keşfet. Şimdi.
2: Girdin göz hizama. Yasaklı bölgedesin.

işgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
1: there. Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Reklam.

Radyo devresiniz, keyifli günler herkese. Şimdi bunu aklımızdan asla çıkarmamak gerekiyor. Hayal kurmaya devam eden herkes genç sayılıyor. İşte 19 Mayıs da tam olarak bunu anlatıyor. Yeni başlangıçları, cesareti, umudu ve gençliğe inancı. Bugün gençliğin enerjisi sonuna kadar hissedilecek ve Radyo D'de bunu yaşamaya devam ediyor. Hayatın içinde her zaman olduğu gibi seninleyiz. Bayram coşkusunda, Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlarda gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansında.

Radyo D'de sevdiğin yıldızlar gün boyu sana eşlik etmeye devam ediyor. Bu arada yurt genelinde de hava durumuna şöyle bir baktığımda özellikle iç ve doğu kesimlerde de yer yer arada bir yağış görebiliriz ama yağışlara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Dört mevsim tüm rengi bir arada da Radyo D'de yaşamaya devam ediyoruz. Hayatın içinde her zaman seninleyiz. Bugün içimiz ayrıca bir ayrı kıpır kıpır çünkü 19 Mayıs sadece bir tarih değil, gençliğe duyulan sonsuz güvenin adı. Şimdi cesaretin ritmini hisseden herkesin bayramı bir kez daha kutlu olsun. Enerji yüksek, müzik açık ve Radyo D'de her an seninle. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Keyifli günler herkese.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Mabel Matiz. Dağılıyorum olay.

0: geldim.
1: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslular. Yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
6: gücünde. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, antik

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Tek.
4: Kamu spotu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Radyo D'de sevdiğin yıldızları seninle buluşturmaya devam ederken şimdi popüler müziğin söz yazarlığında bir ekol haline gelen Çiğdem Talu ve Zeynep Talu imzası taşıyan unutulmaz eserler tam da geride bıraktığımız Nisan ayının son haftası karşımıza çıktı. Talu şarkıları projesi kapsamında da yeniden hayat buldu birçok şarkı. O şarkılardan biri de popüler müziğin şüphesiz başarılı erkek vokallerinden biri diyebilirim. 90'ların son yarısından günümüze kopup gelen Yaşar'dan bahsediyorum ve o şarkı Hep Böyle Kal şimdi Yaşar farkıyla burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te bir kez daha keyifli günler herkese. Herkes.

Hemen hatırlatalım, hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına konsere gidemeyenler varsa aramızda biz şarkıların özel akustik versiyonlarını buluyoruz ve bunları sahne programında seninle buluşturuyoruz. Yani konser ayağına gelmiş oluyor. Hafta içi her gün sahne programı dediğim gibi 22 itibariyle müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından gün ortası sevdiğiniz yıldızları seninle buluşturmaya devam ederken buna en güzel örneklerden Semih Cenk, Üzülmedim Ki isimli şarkısıyla burada Radyo D104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: reklam.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.

Bugün umut daha genç, hayaller daha büyük. Çünkü bugün 19 Mayıs, başarabilirsin diyen bir inancın günü bugün. Ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Gençliğe duyduğu güvenle de geleceğe aynı heyecanla bakmaya da devam edeceğiz. Coşkuyu hissedin, kulağınız burada olsun. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkı burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Bir kez daha keyifli günler herkese. Yine...

0: kanında ihtiyarın soyunu taşıyorsun. Kendi kanından birini senden koparmak isterse...
1: Nisan'dan taşları yerinden oynatacak riskli hamle.
2: Ne kadar tehlikeli olursa olsun. Yeter ki artık bitsin bu iş.
3: Cezaevine nakil sırasında gerçekleşen olayda Eşref Tekin de bulunduğu 4 kişinin kaçırıldığı bilgisi var elimizde.
1: Cezaevinden kaçırılan Eşref namlunun ucunda.
4: Delirdin mi sen Kadir, ne yapıyorsun?
5: Celo'ya gidiyoruz.
4: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
1: Kadir tetiği çekecek mi?
6: Sık kafasına da gidelim artık.
1: Eşref Rüya yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Radyo D'de birazdan Göksel Alev Alev.
8: Ben de Alev Alev'im. Bak sana benzedim. Yetmedim
9: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
10: there. Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
15: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
20: Ben QNB'ye geçiyorum.
21: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Reklam.
22: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binancele Kılçık Hocam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.

0: radyoda
1: Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyo Day
1: Top 20.
3: 104'te Radyo Day.
2: Radyo Day'de birazdan Derya Ulu, Hani,

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Opet doldur kazan.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hangi Kredi? Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzur lazım.
8: Smokin bizim işimiz.

işgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Sıradaki şarkı tam o an bu şarkıya ihtiyacı olanlara gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gülser Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
15: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
16: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
15: Pilot

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
5: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 21 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
3: there. Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz al.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Gençlik haftası Vatan'da 18-22 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi Redmi Bud 8 Active, TWS kulak içi Bluetooth kulaklık tüm renkler 1149 liraya, Huawei Band 11 tüm renkler 2199 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

Efendim yaşasın tam bağımsız gençleriyle Türkiye Cumhuriyetimiz ve yaşasın 19 Mayıslarımız, 29 Ekimlerimiz, 23 Nisanlarımız. Bu bayramlar tabii çocukluğumuzdan beri bizde başka şeyler böyle hissettirir. Genelde biliyorsunuz Radyo D'de D'liye her gün bayram diyoruz ama bugünkü bayram çok daha anlamlı. İşte iyi bayramlar dememiz tam gününü buldu. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Hemen sizleri de alayım 0549-204-0104'e. Bugün tabii resmi tatil, kimse yok, yol boş, İstanbul'da öyleydi. Kanala geldim, otoparkta genelde böyle 10 dakika ararım böyle yer falan. Lık diye oturttum arabayı bugün. Bakalım sizler burada mısınız? 0549-204-0104'e. Kendine her zaman Atatürk'ün işaret ettiği o gençlik, işte bütün umudunun olduğu gençlik. Yaşı ne olursa olsun genç düşüncesini, o ileriyi gören düşüncesini kaybetmeyenler. Buradayım efendim.

0: Efendim aslında tabii konuşmamız lazım. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Yani birçok anlamı var. İşte Atatürk'ümüzün Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkışı. Yani o bir vapurla bir yolculuk değil. Yani işgal altındaki bir vatanın yeniden ayağa kalkışının ilk adımı o Bandırma vapuruna biniş ve Samsun'a çıkış. O yüzden birçok anlam barındırır sevgili dinleyenler 19 Mayıs tarihi. Özellikle de Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilk ilan ettiği gündür sevgili dinleyenler. İşte parçalamaya çalışanlara, bölmeye çalışanlara bu toprakları çok önemli bir dersin tarihidir. O yüzden önemli. Çünkü biliyorsunuz Mondros'tan sonra parçalanmak, yani manda altına girmek, teslim olmak, sömürge altına girmek özellikle o tarihlerde biliyorsunuz öyle isteniyordu ama Türk milleti 19 Mayıs'ta bağımsızlık iradesini yeniden ortaya koyarak şükürler olsun ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'mız gibi bir askerimiz bu topraklardan dünyaya kafa tuttu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için ilk adımını attı. Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı sevgili dinleyenler. Yani hani Samsun'da yakılan o kıvılcım. Sonra tabii Erzurum direnişi, Sivas'ta milli birliğe dönüştü. Ankara'da ise bağımsız bir devlete dönüştü. Türk milleti yokluk içinde dahi vatanından vazgeçmeyeceğini, bayrağını indirmeyeceğini ve hür yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini gösterdi. 19 Mayıs. Çoluğumuza çocuğumuza herkese anlatmamız lazım. Yani teslimiyete karşı bir başkaldırı, işgale karşı bir milli direniş, Türk gençliğine bırakılan bir bağımsızlık emaneti. O yüzden gençlerimizin bu emanete sımsıkı sahip çıkması lazım. Bu millet küllerinden doğdu. İşte küllerinden inşa ettik. Ve bu tarih bir gençlik ve spor bayramı değil. Atatürk'ün geleceği onların gözlerinde gördüğü için gençlere hediye ettiği bir bayram. Aslında milli bir iradenin başlangıcının günü ama gençliğe armağan edilen de bir anlamı var sevgili dinleyenler. Çok derin bir anlamı var. Tabii bunu anlayana, anlayabilene sevgili dinleyenler. Peki sizleri de şöyle alayım. Nereden başlayalım? 0549-204-0104. Bugün bayram tadında bir program yapacağız sizlerle.
1: Hemen bakalım. Lütfen, efendim. Coşkun hiç bitmesin. İyi ki varsın.
0: Eyvallah, siz de iyi ki varsınız efendim. Beraber tabii sizin varlığınızla, memleketimizin insanının o güçlü varlığıyla daha çok burada şevkleniyoruz. Özellikle sizin sayenizde birçok şey. Bakayım şöyle. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Gelmezsin sanıyordum ama gelmişsin, yakaladım. Nasılsın?
0: Tabii bayramda İrfan tatil yapar zannediyorlar. Ya ben ne kadar... Ya ben resmi tatillerde buradayım. Ama en olmaz boş günde yokum yani. Vallahi işim gücüm olmasa 7-24 burada olurum yani. Yemin ederim. Şartlar. Özkan diyor ki eyvah iyi bayramlar İrfan, dişçiye gidiyorum, 12 implant dediler, kaçamadım, son evreğimiz, sonrası takma diş olabilir dediler. Ya bismillah dedim, bugün birazdan başlayacağım diyor. Bana da iyi bayramlar. Senin bayramın başlamıştı öyleyim yani. Ağzında şu an işgal örgütleri var. Özkan'cığım geçmiş olsun canım benim. Hemen şöyle bir bakalım. Evet.
2: İyi bayramlar İrfan. Hoş geldin.
0: Sağ olun efendim.
2: Her ne kadar 30 yıl önceki coşkuyu göremesek de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız tüm gençlerimize kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzelim vatanı değerini bilmeyi nasip etsin inşallah. Bu güzel günde bizim coşkumuz hala içimizde yaşıyor ama bu coşkuyu yok etmeye çalışanlar da vardır elbet. Bu bayram onlara gelsin.
0: Ya tabii yani her dönem her zaman olabilir içimizdeki o coşkuyu söndürmeye çalışanlar ama bizler buradayız. Memleketin genç hissedenleri buradayız, o coşku devam edecek. Onların başkalarının isteğiyle değil, içimizde sönmeyecek ki o. Gencicik bir asker çıktı ve büyük zaferler kazandı. Tabii bugün konuşacağız sevgili dinleyenler. Atatürk'ümüz 34 yaşında Çanakkale zaferinde komutanlık yaptı. 38 yaşında Samsun'a çıktı. 39 yaşında meclisi açtı. 40 yaşında mareşal oldu. 42 yaşında cumhuriyeti ilan etti. Yani bu ülkeyi genç bir beyin kurdu. Yani bu içimizi coşturmuyorsa artık yani... Coşkunun ateşin yandığı günden beri, yani Atatürk'ün varlığını bu memleket hissettiğinden beri coşkun. Marşlar yazılıyor. Halen daha sevgimiz, ateşimiz sönmemiştir. Biline diyoruz yani. Bu da yeni marşlardan. Tarkan'ın Sen Rahat Uyu Atam dediği marş. Ne yapalım? Mesela konuyu ne yapalım? Siz belirleyin. Ne derseniz bugün bayram konumunu açma, onu da açmayız. Söyleyeyim.
3: Sen rahat uyu yüreğimizde sen.
0: Ama şöyle bir böyle gençliği de ifade eden bir konu olsun. Bana yazın 0549 204 014'e.

Çanakkale'den Özlem Hanım, sevgiler olsun. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyor. Bu arada dinleyicimiz diyor ki, bu arada sen arabaya değil de dedi mi yollar boş falan diye. Bugün diyor Marmara'ya bin de göreyim diyor senin o boş dediğin yolları. Ayhan Bey bütün ailesiyle bizleymiş. Bayraklar yollamış. Efendim Oya Hanım, güneşimiz atamızın ışığındayız. Her daim ruhumuzu teslim edene dek, sonsuza dek, sonsuza dek diyor. Hoş geldin İrfan'cığım. Dinamik, coşkulu, tam bir gençlik örneğiyle sesinle dinçleştik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Anelya ile nice kortejler görmeniz dileğiyle demiş. Ay ne güzel ya. Kızım büyüsün de vallahi onunla kutlayın. Onu da bu sevgiyle büyüteceğim.

Bu güzelmiş bak, hedefim diyor. Konumuz hedefim olsun. Hedefimiz ileri mi? Efendim sizin nedir? Siz tabii daha mizahi bir dille, eğlenceli hedeflerinizi bana 0549 204 0104'e yollayın.

0: makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo Tek. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Ekibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104'te radyo de. 104'te
3: radyo de. Selamlar değerli insan. Ne biliyorsun?
4: İrfancığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm. Takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

0: Yaşam Aslan Payı. Burası Radyo D, keyif başladı efendim. Eğlenceyle birlikte gittiği yere kadar beraberiz be. Vallahi. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. İyi bayramlar olsun. D'liye her gün bayram ama bugün anlamlı. Bayram gibi bayram, 19 Mayıs'ımız kutlu olsun efendim. Hep var olsun. Yaşasın layık Türkiye Cumhuriyetimiz. Yaşasın memleketimiz. Şimdi dedim ki konuyu siz belirleyin. Bugün bayram, resmi tatil. Çoğunuz yatıştasınız, ensedesiniz, ortalıkta yoksunuz yani. Hani evet, ne olsun dedim. Konular yazdınız. Hedefim hoşuma gitti mesela, hedefim. Ama bakıyorum gençlerin bir hedefi yok yahu. Yok. Var mı hedef medef kalmamış ya. Gençler hatta yani... Diyorlar ki çalışmaktan o kadar bıktık ki bu EYT yaşı 20-25'e falan düşürülsün diyorlar yani. Artık sanki EYT'li olunca rahat edecekler gibi yani. Bu nedir? Ama gençler çalışmak istemiyor. Vallahi billahi. Ben kendimi bildim bileli hep çalışmışım ya. 2005 yılı bu Kanal D koridorlarında böyle fink atarken daha çocuktum yemin ediyorum. Bu tavanlar bile bana çok yüksek gelirdi o zaman. Böyle boyum biraz uzayınca anladım. Ama yok yani hani çalışma isteği yok, hedef yok. Bak mesela Emel hocam yazmış. İrfan tek hedefim zayıflayabilmek bu ara diyor. Yani. Ne güzel tatil de olsa yayını bırakmıyorsun diyor. Yok bırakmıyorum, buradayım vallahi. Diyor ki birisi bana yanlış yapınca İrfan abi tek hedefim artık bir daha bana ulaşmaması... Ve hiçbir yerden haber alamaması için onu engelliyorum. Tek hedefim engellemek diyor. Bakalım. Bu arada Yasin de iyi bayramlar. Bugünün konusu bugün atam olsaydı nelere kızardı olurdu. Üf. Of yani. Of. Bu konunun içinden çıkamayız ben sana söyleyeyim Yasin'ciğim. Diğer dediğin konuyu da dün yaptık Yasin. Sen dinlememişsin. Bu arada bir Bahar'cığım bir şaka mı yaptın sen bize bugün? Sen bize şaka mı yap? Ver bakayım.
1: İrfan'ım merhaba, ben Ümit, Bahar'ın babası. Bu ara Bahar'la anlaşamıyoruz. Başka radyoyu dinlemek istiyormuş. Ben de diyorum olmaz, İrfan'ı dinleyeceğiz. O ben artık başka radyoyu dinleyeceğim diyor. İşin içinden çıkamadık İrfan'ım.
0: Bak şimdi işte bak.
2: İrfan tabii ki de şaka yapıyoruz. Ben seni zaten ilk bırakır mıyım?
0: Ya canımsın sen. Ya! İyi bayramlar Bahar!
1: İyi yayınlar İrfan.

Efendim, mesajlarınıza bakıyorum. Konuyu hedefim olarak belirledim. Nedir hedefiniz? Diyor ki İrfan kardeş, şu anki en büyük hedefim Halkalı'dan yola çıktığım 4 Levent'e gitmek trafikte diyor. Vatandaşın şu an trafikte bir yere varma gibi hedefi var efendim. Şu an... Ey trafiktekiler, ilk hedefiniz Akdeniz mi? Ne oluyor? Neresi? 0549-204-0104'e yollayın. Nasıl unutulur? Abi bu yaz vejeteryan olmaya çalışacağım. Şu anlık tek hedefim bu. Hedefim sensin diyor bir dinleyicimiz. Efendim, hedefimle alakalı bana mesaj sallayın, geliyorum. 0549-204-0104'e. Sallıyor musun? Hedefim buraya mesaj sallamak olsun, tamam mı bugün? Ona göre.

0: tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort, Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
1: there. Reklam. Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
2: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
4: Expertise. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Reklam.
9: Radyo D. Kamu spotu.
10: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
11: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: İştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle harekete geçer. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Ben İrfan Hasanan. İyi bayramlar, iyi bayramlar efendim. 0549-204-014'e hem bayram mesajlarınız var görüyorum. Bir de konuyu dinleyicimiz belirledi. 19 Mayıs'ta olması dolayısıyla hedefim olsun dedi. Onlara da bakıyorum bir yandan sevgili dinleyenler. Hedefim anlayabilir ve anlaşılabilir olmak. Şimdi bazı hanımlar hedefim saçımı boyatmak diyor. Saçımı boyatmak için tabii büyük masraf, yani birkaç ay böyle para biriktirmek lazım. 20-30 bine saç boyuyor hanımlar maalesef. Çok enteresan bir şey değil mi millet? Vallahi bir arkadaşımın Muğla'da bir böyle köy evi gibi böyle iki katlı şey var. 5000 liraya boyattı evi, yemin ediyorum. Abi 20 bine ne boyatıyorlar bunlara? Bilmiyorum. Yani artık hedef oldu saç boyatmak. Yani hedef koyuyorsun öyle. Bir yıl sonra saçımı boyatacağım diyor. Diyorsun. Yani hayal, böyle hani plan yaparsınız ya, gelecek planlarım arasında saç boyama olmuş. Enteresan. Bu arada sevgili dinleyenler, iki şehirde kırmızı alarm verildi. Baraj taşıyor. Okullar tatil edildi ki ben oradayken akşam başlamıştı. Amasya genelinde okullar tatil edilmiş ve Tokat'ta bulunan Almus Barajı'ndaki su seviyesinin maksimum kapasiteye ulaşması nedeniyle acil su boşaltma işlemleri başlamış. Yeşilırmak ve çevresinde de su yataklarında ciddi taşkın riski oluşması üzerine Tokat ve Amasya genelinde okullar tatil edilmiş. Dün yayında söyledim bunu, biliyor musunuz? Ya ben birkaç kez gittim Amasya'ya. Ama orada bir ırmak var. O mesela böyle bir kurumuş gibiydi yani. Ve ırmağın kenarında da tarihi evler vardır orada. Ahşap evler. Ya bu sefer o ırmak böyle ahşap evleri yalıyordu yani orada. Şangır şungur camına sular falan geliyor. Hiç böyle bir şey görmedim ben Amasya'ya gittiğimde. O yüzden risk altında olunca bazı yerleşim yerleri okullarda tatil edilmiş. Geçmiş olsun inşallah. Bir sıkıntı olmaz. Samsun'da da yoğun yağışlar sonrası Hasan Uğurlu Barajı'nın %100'e ulaşması üzerine su salınımı yapılıyor bugün. Dua ediyorduk. Yaza böyle bereketli, böyle şarıl şurul girdik efendim. Görüyorsunuz. Güzel, önemli. Bunlar önemli. Bahar geldi memleketime, bahar.

0: Dinleyicimiz diyor ki İrfan 5000 liraya saç boyatılan yerde saçını da bırakıp çıkarıyorsun oradan. Yani 5000'e saç boyunca yanıyor mu o saç? Ne oldu?
1: Sen cambazsın, ben cambaz. Aşkta cambazlık olmaz, bilmez misin?
0: Abi seneye de şampiyon olmaya alıştık artık. Hedefim Galatasaray diyor. Yok, hedef 2027 demiş. Cambaz oynamaz, sen cambaz. Okulumu bitirmek dışında bir hedefim yok. İlk hedefim tenis öğrenmek ve kendimi bayağı geliştirmek. Yeşim yazmış. Tenis maçı izleye izleye yazıldım. Mecbur kursa. Öğrenmezsem olmaz diyor. Bu saatten sonra öğrenmezse ayıp olur Yeşim'cim yani. Ayıp olur. Diyor ki bir de şu anlık gelişen bir hedefim var. O da diyor senin mesajlarımı görmen. Ya Selim böyle bir hedef koyamazsın ya. Hedefim Şebnem Ferah'la düet yapmak demiş ya. Bakar. Duyduklarım doğruysa hiç görünme gözüne. Duyduklarım doğruysa. Benim de bir ay içerisinde hedefim saç şekillendirici set almak diyor. Ya bu neymiş saçınıza taktınız ya? Val.
2: İrfan
0: canım,
2: ben hedefsiz bir adamım.
0: Belli.
2: Hiçbir hedefim yok.
0: Ne güzel.
2: Hedefi sevmiyorum. Hedefi olmayan bir adamım. Hedef benim için bir hedef değil. Boş bir adamım yani. Hiçbir hedefim yok benim.
0: Ya sen ne hedefsiz bir adamsın ya. Sen hedefsiz, plansız, programsız. Sen ne programsızsın ya. Vallahi bilmiyorum. Bir insan bu kadar hedefsiz olur ya. Bu kadar hedefsiz. Püs senin hedefine ya. Yemin ederim. Vallahi. Ya hedefsizler yanaşmasın ya. Yemin ederim. Bana hedefinizi gösterin. Bana hedefini göster, sana kim olduğunu göstereceğim. Vallahi. Bak bana hedefini göster, sana kim olduğunu söyleyeceğim. Çok. Hedefsiz, hedefsiz. Seni hedefsizsin. Ulan hedefsiz bir insana bu kadar güleceğim hiç aklıma gelmezdi ya. Yemin ederim. Ne pis bir hedefsiz bir herif olmuş ya. Böyle hedefsiz. Baksana hiç böyle bir parmağınla bari bir hedef göster ya. Yani bir parmağın ucuyla da mı yok hedefi? Şu bu böyle yap mesela. Bak şu an görüyor musun benim hedefimi? Parmağım ucundaki hedefi. Böyle yap mesela. Ha seni hedefsiz Kenan seni. Hedefsiz. Dur can arayayım mı onu? Bir dakika dur. Sevgili dinleyenler lütfen Kenan Bey'e hedefsiz Kenan diye mesajlar atar mısın? Hadi oradan hedefsiz Kenan diye. Hadi. Hadi vallahi. Dur ben de arayayım onu, dur bir dakika. Ver. Dur. Alo seni hedefsiz seni gel. Sen. Hedefsiz. Hedef gel. Hedefsiz gel buraya.
3: Nasılsın İrfan'cığım?
0: Ya senin gülmeye hakkın yok. Senin hedefin yok bir kere ya. Sen.
3: Abi işte boş bırakmışım her şeyi artık. Hiçbir hedefim kalmadı yani. Böyle hedefsizim yani.
0: Şu terbiyesiz ne pislik bir hedefsiz adamsın sen ya. Vallahi billahi ne hedefsizsin ya. İnsan bu kadar hedefsiz olmaz
3: abi,
0: ya.
3: Abi hedefsizim. Abi taksi kullanıyorum Ankara'da. Tek hedefim yolcu almak. Onun dışında da hiçbir hedefim yok.
0: Yani. Ya sen taksi kullanıyorsun. O halde bile hedefin yok senin ya. Sen nereye doğru kullandığını bilmeyen bir hedefsizsin sen ya. Sen ya. Taksiyi nereye süreceğini bilmeyen bir hedefsizsin sen ya.
3: Vallahi şu an Ankara'dayım, gidiyorum ama bilmediğim bir yoldayım İrfan. Şu an nereye gidiyorum bunu da bilmiyorum vallahi.
0: Ya sen yürüyorsun dikenlerin üstünde, hedefsiz bir adamsın sen. Sen de. Ya defol hedefsiz ya, defol. Hiç böyle hani direksiyonunuzda mı size bir hedef söylemiyor? Bir konum monu mu aç, bir navigasyon aç da ol bari sana bir hedef göstersin ya.
3: Abi ben karambole gidiyorum ya, neresi gelirse denk gelirse.
0: Ya sen hem karambole hem hedefsiz bir adamsın ya. Sen böyle terbiyesiz bir hedefsizsin ya.
3: Ne yazık ki.
0: Ya hiç bir de yüzünde kızarmıyor hedefsiz dedikçe ya. Bir de pişkin gülüyorsun yani ya.
3: Saldım artık İrfan. Artık saldım abi, ne olur. Sor.
0: Hem salmış hem hedefsiz. Yani bu kadar da salmış olmaz ki bir insan. Yani siz peki ne tarafa doğru salıyorsunuz? O saldığınız tarafın bir hedefi yok mu arkadaşım?
3: Yok abi ya, böyle yolda akıyorum, artık nereye doğru giderse o hedef.
0: Gelişine doğru salıyorsun yani.
3: Evet, içine salıyoruz abi.
0: Abi salıyor, saldığı yönün bile hedefi yok yani. Hani...
3: Yok abi, hiç
0: ya
3: hedefi
0: defol
3: yok.
0: Git ya, defol hedefine git ya. Ya senin gelirse hedefine, gelmezse hedefine ya.
3: Aynen öyle.
0: Ya bak defol. Ya hala konuşuyor, bir git ya, hedefsiz ya. Hala gülüyor, terbiyesiz ya. Hedefsiz burada mısın hala?
3: Buradayım, evet, hedefim seni dinlemek sadece, onun dışında hiçbir hedefim yok.
0: İşte sen bu kadar hedefsiz bir adamsın ya.
3: Evet, çevrim de öyle söylüyor, hedefsizsin diyorlar.
0: Hadi öp, barışalım hadi.
3: Hadi öpüyorum yanaklarımdan sulu sulu.
0: Bak sulu, tamam, senin hedefin belli oldu, yürü git.
3: Evet.
0: Seni tencereye atıyorum, dur. Nerede tamam. Tencere? Oop, al hedefin burada senin.
3: Evet.
0: Bye bye.
3: Bye bye.

Ne hedefsizdi değil mi bu adam ya? Hadi bak, benim bir hedefim var. Mesela haber merkezine doğru gidiyorum yani. Ben 0549-204-0104. Hedefinizi yollayın bana. Hedefiniz olduğu kadar yayındayım bak, haberiniz olsun.

0: Gibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu aralıklı güneşli, sıcaklık 21 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: İşgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Gel Migros gelsin sana.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Tefal FV8066 Pure Gliss 3000 Watt siyah buharlı ütü 3099 liraya, Remington S5525 E51 Pro Seramik Ekstra Saç Düzleştirici 2399 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Vatan.

geldik sevgili dinleyenler. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. Kutlu olsun efendim. Esin Avşar'ın da dediği gibi sendendir Atatürk. Bugün özgürce bu topraklarda yürüyorsak, gülüyorsak, çalışıyorsak, eğleniyorsak Atatürk'ümüzün ve onun silah arkadaşlarının bu memleket için canını veren şehitlerimizin sayesindedir efendim. Tabii programın başında da söyledim. Hani gençlik umudunu yitirmiş falan deniliyor. Bence genç olan bir insanın, daha yaşı erken, yapacak çok şeyi olan insanların umudunu kaybetme gibi bir lüksü olmamalı diye düşünüyorum. Ne olursa olsun etkenler, nedenler, engelleyenler önünü. Çünkü bakın önümüzde çok önemli bir örnek var. Mustafa Kemal Atatürk 34 yaşında Çanakkale Zaferi'nde komutanlık yaptı. 34 yaşında. 38 yaşında Samsun'a çıktı. 39 yaşında meclisi açtı. 40 yaşında Mareşal oldu ve 42 yaşında Cumhuriyeti ilan etti. Bakın şu an 42 yaşında yayınımızı dinleyen herkes kendini bir sorgulasın. 42 yaşındasın ve bunların binde birini yapabilir misin? Yani unutmayalım, bu ülkeyi bir genç kurdu. 34 yaşında Çanakkale Zaferi'nde komutanlık yaptı. Yani bu çok önemli. Yani önümüzde büyük bir örnek var. O yüzden bazen gençlerimiz, hedeflerimiz yok, işte umutlarımız yok. Ya böyle bir lüksümüz yok bizim ya. Böyle bir... Gerçekten yani. Daha cesur, daha eğitimimize önem veren, kaliteyi savunan, vizyoner, kalifiye, bu memleket için fedakar olan gençlere ihtiyacımız var. Yoksa benim umutlarım tükendi falan, bunlar işin bahanesi. Gerçekten bir şey yapmak için, bir şey üretmek için, çalışmak için, geleceği inşa etmek için, aileni geleceğe huzurla taşımak için, o aileyle birlikte ülkene faydalı olmak için öyle bahanelere sığınmamak lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyenler? Bugün konumuzu hedefim olarak belirledik ama ne olursa olsun hedefimiz her zaman ileri olmak zorunda. Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. Bence biraz yani hakkımızı, dedim ki acaba hakkımızı mı yiyor? Yani bize haksızlık mı ediyor dedim. Diyor ki hedefimiz geçmişte Akdeniz'di, şimdi ise çoluk çocuğu tacizden, tecavüzden korumak oldu diyor. Onu da maalesef yapamıyoruz diyor. O kadar haklı ki yani. Bir sürü de bir şeyler yazmış. Haklı olarak. 18.32 numarasının sonu, kendini biliyordur herhalde.

0: yurt dışından bir mesaj. Hedefimiz barajımıza daha iyiliği ve alakanın artması olmalı diyor barajlarımıza. Yeterince var ama insanlar daha çok tanısın, gelişsin diyor. İzmir Menderes Anataköy'den mesaj var. Gençlik ve spor bayramımız ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Nice bayramlarımız olsun inşallah demiş. Simgeciğimiz mesajlar yollamış. Bir bakalım Simgeciğimiz.
1: Selam Dada Baba. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın?
0: İyiyim Simgeciğim.
1: Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

0: Bir de dün mesajımı görmediğin için tekrardan söylemezsem çatlarım. Hani sana demiştim ya, sen Eskişehir'e gelmeden ben İstanbul'a geleceğim diye. Ayın 14'ünde, yani Haziran'ın 14'ünde İstanbul'a geliyorum. İyi
1: Aa, iyi
0: bayramlar.
1: bayram.
0: Hedefim Kurban Bayramı'nda barınağımı kesmemek.
1: Vay
0: Bu
1: canım
0: olay
1: benim.
0: sana bir yerden tanıdık geldi mi?
1: Evet, ben bir Kurban Bayramı'nda tabii meraklıyız böyle çocukken. Efendim, yıllar önce tabii radyoya yani yayın yapamıyordum artık parmağım kesildiğinde. Dayım galiba o sırada gel bari izleme tut dedi. Ben de böyle böyle bacaklarından tutuyorum galiba. O da arkadan kesiyor bir şeyler. Benim parmağımın ucunu kesti sevgili dinleyen. Ve tabii biz yayın yaparken yani parmağımızın ucuyla potansları hareket ettiriyoruz. Ya düşünebiliyor musunuz? Yayına geldim, konuşabiliyorum. Sadece müziğe hakim değilim, tutamıyorum. Otomasyonu hareket ettiremiyorum. Bir de bakayım, sol elimin işaret parmağının ucu kesildi efendim. Evet. Öyle bir anım var. Bak, simge tabii benim çok eski dinleyicilerimden olduğu için hatırlamış kuzum. Ya. Efendim, dinleyicimiz belirledi bugünün konusunu. Dedim ki siz belirleyin. Hedefim olsun 19 Mayıs'ta dediler. Murat mesaj atmış. İlk hedefim eve gidip zıbarmak canım. Demiş. Çok doğru söylüyorsunuz. Milli şuur, milli şuur ve milli bilinç yok edilerek demoralize edildi gençlik. Maalesef yani o kadar da haklısınız ki yani. O yüzden de Emel Hoca'nın dediği gibi Atatürk'ün gençliğe hitabesini bol bol bolca okumak, okutturmak gerekir gençlerimizin. Bizim nesil daha coşkulu ve üretkendi diyor. Kesinlikle öyle. Yani 90'lar, 80'ler nesli 2000'den sonra o coşkuyu kaybetti. Gerekli işte, onlara lazım. Böyle bir coşku lazım yani. Diyor ki kendi hedefim Allah'ın izniyle kendi markamı yapmak ama en önemlisi bu yolda beni bir gün yalnız bırakmayan eşime de minnettarım diyor. Vay ne güzel. Hedefine eşine de minnettar olduğunu söyleyerek ilerliyor efendim. Zafer'in tabii adı da Zafer olduğu için. İrfan, valla şu an tek hedefim dramatik görünmeden hayata katlanmak diyor. Vallahi. Hedefim kariyer diyen var. Hedefim bu yaz aşık olmak demiş dinleyicimiz. Hadi bakalım. Bu yaz hedefim aşık olmak. Başaramıyorum bir türlü diyor. Şöyle bir yorum var, diyor ki İrfan, bir sonraki kariyer hedefim siyasi bir partinin aracını sürmek, siyasi parti aracının şoförü olmak, bütün şehirleri turlamak diyor. Ne güzel meslek gibi duruyor değil mi? Ne güzel bir değişik bir hedef. İlk defa böyle bir hedef görüyorum. Bir otobüsün, seçim otobüsünün arabasının şoförü olmak. Umudumuzu kaybetmiş olsaydık diyor, asla şimdi bu durumlarda olamazdık. Millet olarak, ulus olarak hep birlikte tekrardan nice güzel bayramlara diyor. Ay, umut var. Benim gençlere karşı da umudum var. Ama onların kendilerine karşı umudu var mı acaba? Yani bunu sorguluyoruz. Diyor ki hedefimi hanımdan izin alıp Antalya'da tatil yapmak diyor. Celal Bey göndermiş. Hedefim hanımdan izin alıp Antalya'da tatil yapmak diyor. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Pandemide bir dinleyicimizle telefonda konuşuyorduk ya, canım çok sıkılıyor. Abi yok mu hiç arkadaşınız, sevgiliniz falan dedim. Sevgiliniz deyince durdu. Dedi hanım izin vermiyor ki dedi.

Ya çocukluk arkadaşım Sefa mesaj atmış. Bir de şeyi yazıyor bana. Çocukken büyüdüğüm matbaacılar sitesinden hayranın Sefa Bardak yazmış orada. Sefa, seni unutmak mümkün mü? Yani Sefa ile çok anılarımız var. Hayatımda aldığım ilk sahibi olduğum ilk arabamı Sefa'ya emanet edip yolda giderken Sefa bir baktım kaldırıma çıktı. Arkadaşlar. Vallahi ne bebek yokuşundan inerken miydi o ya? Vallahi milletin evine dalıyordu az daha ya. Unutabilir miyim seni Sefa Bardak ya? Bardak. İlk hedefim diyor tekrardan insanların birbirine saygı ve sevgi dolu mutlu olduğu zamanlara dönmek. Ah be Sefacığım, çocukluğumuz ya. Öpüyorum. Reklam var, reklamlardan sonra geliyorum. Hedefiniz nedir? 0549 204 0104'e yollayın.

0: Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1.699.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 240.000 TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
13: benim. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
18: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
1: Reklam.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
19: Sıradaki şarkı alışverişe aç gidip pişman olanlara gelsin.
8: Radyo D. Hayatın içinde.

Radyo D'deyiz efendim, 18.34 saatlerimiz. Ben İrfan Aslanan. İyi bayramlar herkese. Bu şarkıyı o zaman çocukluk arkadaşım Sefa'ya, ailesine. Bu arada İrfan diyor, seni eşim Seher ve kızım Nil ile birlikte dinliyoruz. Özlendin demiş. Vay be, işte bak çocukluğumuz, o da evlenmiş. Onun da kızı olmuş. Nilcim öpüyorum. Babanla anılarımız var tabii. Sefa, tam seni hatırladım o araba muhabbetimizin üstüne. Bugünün sevgili dinleyenler en acayip haberi. Niğde'de bir vatandaş 1966 model aracını 3 katlı evinin çatısına çıkarmış, yerleştirmiş efendim. Niye dedim abi, kanka ne alaka yani bu niye acaba? Araştırıyorum, gündemde bu şu an. Şimdi Niğde'de çok böyle hurda arabalar orada işte geri dönüşümle alakalı işlem görüyormuş falan. Ama tamam da çatıya niye çıkardın? Üçgen de bir çatı, nasıl oraya çıkardın? Nasıl orada duruyor? Çatı ufaktan eğim almış, çökecek o çatı o orada. Yani niye ilk fırtına da acaba birinin beynine düşsün diye mi bekliyor? Yani niye böyle bir şey yapmış? Hacı, istemeden mi çıkardı? Ne oldu, hani arabayı oraya koyalım kimse çalmasın diye mi? Hani eski Türk filmlerinde var ya mesela, Şener Şen'in işte İlyas Salman'ın bir şey sattığı, domates sattığı böyle kamyon, küçük eski küçük kamyonlar ya. Abi ne oldu, kime kızdın da oraya çıkardın? Yani şimdi sanayide galiba Niğde'de falan tamirciler böyle ilk topladıkları arabayı falan böyle sergilemek amaçlı bir şeyler yapıyorlarmış. Ama evinin çatısına koyanı görmedim ya. Yani niye? Bunun bir cezası falan bir şey yok mu orada? Çok rüzgarda falan milletin beynine düşecek yani. Çok acayip sevgili dinleyenler. Ya bunu nasıl sabitledin oraya? Alttan nasıl destekledin? Oraya nasıl çıkardın? Dekor amaçlı koymuşum belli falan. Bu manyakça şey niye yani? Niye? Depremi var, o su var, bu su var sevgili dinleyenler. Millet binasını güçlendirmeye falan çalışıyor. İşte ne bileyim işte kentsel dönüşüm falan. Bu da kamyonu çatıya çıkarıyor, koyuyor. Yani bir de çatı öyle teraslı bir çatı değil. Üçgen efendim bir çatı. Üçgen çatının üstüne koymuş. Düzlük bir şey yok yani hani orada. Kafayı yemiş durumdayız. Adam çatıyı yani çıtayı da çatıya çıkarmış yani o yüzden.

Dönence bana gelsin demiş. Of dönence bana gelsin diyor. Of sana gelsin. Of be. O diline bile doyamadım. Telaşlanıyorum. Yalnız bizim Sefa ile olan o anımız. Bak hala unutamıyorum. Sefa Bardak ismini gördüm direkt o aklıma geldi. Kurban oldum Sefa'm aylarca bir de onu, arabamı yaptırdı falan. Vallahi. Evet, evet, biz geldik. Ya şimdi bebek yokuştan inerken kaldırımın taşı çıkmış. Ondan sonra tabii Sefa da bunu fark etmedi. Kaldırımın taşı bizim o sağ ön lastiği jantıyla birlikte kırdı kopardı. Bakın büyük bir kazadan kurtulmuş olduk. Yani eğer ki o taş bizi engellemeseydi belki orada böyle zemin katta olan bir kot farkı vardı bodrum katına. Biz orada yani Sefa da temkinli davranmadı, bir uçar milletin sofrasına girerdik yani orada. Akşam millet oturuyordu evinde çünkü. Evet, milletin yatak odasına dalardık yani orada. Öyle bir kaza anımız var Sefa'yla.

bütün meydan bizi gören herkes... Deniz göndermiş, Deniz yurt dışından. İrfancığım diyor, bugünün dünyasında bir anne olarak tek hedefim iki erkek evladımı vatanına, milletine hayırlı, dünyadaki hiçbir canlıya zarar vermeyen empati yeteneğine sahip Mustafa Kemal Atatürk'e aşık olarak yetiştirmek hedefim diyor. Canım Denizciğim.

Oya Hanım lütfen yine bu haftada bir şey canımız çekmesin. Zeytinyağlı dolma molma. Biliyorsunuz geçen hafta neyi seviyorum dediysem geldi. Bu hafta hiçbir şey sevmiyorum. Nefret ederim zeytinyağlı dolmadan falan. Val. Yeter ki zahmet edip yollamayın. Evet. Şimdi gündeme bakıyorum. Sevgili dinleyenler, sizin hedeflerinizle birlikte. Biliyorsunuz son günlerde sürekli her gün bir tane sanatçımız milli takımımızın Dünya Kupası'na gitmesi üzerine marş yazdığını açıklıyor. Gündemde o var. Rafet Erroman dün milli takım için yazdığı marşın tamamını yayınladı. Sırada kim yapmış olabilir? Kimi istiyorsunuz marş yapsın? Bu bir furyaya döndü artık ya. Marş yapmadı mı? Çok ayıp oldu yani. Hani herkes milli takıma marş yapmaya sıraya girdi ve akım haline geldi. Yani Sinan Akçıl biliyorsunuz gündem oldu en son. Şimdi reklama gideceğim ama reklamlardan sonra kim marş yapmış olabilir? Kim isterseniz marş yapsın. Tarkan'ın dışında artık Tarkan'ın. Tamam Tarkan yaptı, zirveye koydu. Kim efendim? 0549-204-0104'e bir yollayayım, bir bakayım. Bir de birkaç tane hedefinize bakayım. Benim mükemmel hedefim var İrfan diyor. Kaliteli yalnızlık diyor. Vay. Yalnızlık en güzel değil mi ya? Çakırıkta. ...0549-204-0104. Geliyorum birazdan.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.

0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Ender biliyorsunuz, Norm Ender. Canım kardeşim, çocukluk arkadaşım o da. Ben Ender'i tanıyorsam bu Bir Çift Göz şarkısının sözlerini Mustafa Kemal Atatürk için yazmıştır. Parladan sonra sözleri onu anlatıyor. Bu Bir Çift Göz şarkısındaki anlatılanlar. Burası Radyo D efendim, 18.52 saatlerimiz. 0549 204 0104. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızda beraberiz sizlerle. Az önce herkes marş yazmaya sıraya girmiş dedik. Bugün gündemde Rafet Erroman var. O da marşını yayınladı. Sizce kim olmalı dedik. Bu niye ama bu isimler? Yani Yılmaz Morgül yapsın ne olur diyen var efendim. Yani Yılmaz Bey yaptı zamanda. Deh deh düldülü şey yapmıştı, marşa çevirmişti. Bakayım Melek Hanım'ın ne demiş. Bir bakayım şöyle bir. Evet.
1: İrfan, ben Ajdar'dan bir atılım bekliyorum.
0: Ya niye bu en uç isimlerden bekliyorsunuz bu? Yani niye? Ajdar şu an gündemde, bizim Hayrettin programına çıkardı. Nasıl başardıysa, çünkü kim Ajdar'ı programına zamanında çıkardıysa Ajdar onları mahkeme verdi. Onlardan biri de benim arkadaşlar. Vallahi biz o zaman televizyon programı yaparken konuk aldık Ajdar'ı. Hatta ben bizim Burak Yeter'in stüdyosuna soktum, ona şarkılar yaptık falan. Konuk oldu, neyse yapımcı söz vermiş sana, işte 100 bin dolar mı vereceğim demiş, bir şey demiş. Tabii yani esprisine demiş o zamanki yapımcımız. Peşime düştü, borcunu öde, paramı ver falan diye. Hala mesajları duruyor biliyor musunuz? Aynısını Hayrettin'e de yapmış. Yani kimin programına çıktıysa Ajdar'la mahkemelikler yani. Öyle düşün. Ya bir gün bir yerde beni görürse fena kıstırır, söyleyeyim yani. bak o da demiş Ajdar diye. Bülent Ersoy'dan bekliyorum İrfan. Ablanız size kurban olsun diye girsin diyor böyle. Şebnem Ferah yapsın. Şebnem Ferah yapmasın lütfen demiş. Tamam. Bakayım şöyle. Sen yap, çok yakışır demiş. Abi Dünya Kupası'nın vazgeçilmezi ismi. Şakir Ayze, Türk milli takımımızda vazgeçilmezi Tarkan'dır diyor. Tabi aynen öyle. Yani bakın kim yapmış sevgili dinleyenler. Şöyle bir bakalım efendim. Efendim Oğuzhan Koç milli takımımız için hazırlanmaya başlamış ve hatta makara yapayım derken Sinan Akçıl'dan daha güzel şarkı yaptığı söyleniyor. Sosyal medyanın gündeminde. Bakalım Oğuzhan Koç'un yaptığı şeyler neymiş? Açalım şöyle. Evet. Buyur.
2: Bir şey söyleyeceğim. Onu zaten bitireceğiz. Hazır. Şu milli marş konusuna hemen ışık hızı da almamız lazım. Bir tek biz yapmadık abi.
3: Tamam.
2: Hemen.
3: Tamam.
2: Gülki sevgilim, neşeli, pozitif. Ver abi. Pozitif. Bak, söyleyeyim. Beğenirsen devam edeceğiz abi.
3: Tamam, bakayım bir.
2: Ver abi.
0: Bakalım. Evet.
2: 3, 4. Gülki Türkiye'm, öl de ben.
0: Vay.
2: Ay yıldızınla dolu her gecem. Ay yıldız gecem. At bir gol daha, at biraz daha. Saldır saldır. Haydi Türkiye'mde de herkes giriyor.
3: Emin miyiz? Beğenmedim değil de yani şey var.
2: Kendime sardıma girer misin? Peki, anladım derdim. Türkiye matsın, Amerika baksın, gruplarda Amerika var. Paraguay kim ki? Kangurular yatsın, Avustralya'da var. Bir de bir baktık, finale de kaldı. O gün, ama öyle bakarsan olmaz yani.
3: Daha gaz bir şeye ihtiyacım var.
2: Gel, heyecanlan. Katılınca kupalara, atılınca goller, ölmem inşallah.
3: Heyecandan.
2: Öpmem inşallah. Hakan Çalhan oğlunu eyvah.
0: Çok güzel. Çok güzel. Ya bu arada hani olsam makara yapayım falan derken birçok kişiden daha iyisini yapmış yani. Vallahi. Oğuzhan helal olsun. Başka ne var?
3: Ben %100 emin olamıyorum. Hı-hı. Hafif oryant bir şey olsa.
4: Yüzük. Tamam,
3: buyurun. Yüzük. Yani daha hissederek gir ama. Başka. Böyle biraz
4: ama
3: da şey
4: ama dinlemiyorsun
3: yap.
4: Ki.

0: Güzel.
1: Ben çok beğendim.
2: Yine beğendim. Tamam abi. Aşkın Mevsimi çal. Sen hareketli gelmiyor sana. Aşkın Mevsimi. Dünya kupasındayız yine.
1: Oo çok güzel.
2: Önde basıyoruz diye kontra takıyoruz. Hem teknik bir
1: daha. Çok güzel.
2: Kontra sarsan kontra yersin. Ama bu da heyecanlı değil, neşeli değil. Tamam aşk beğendim. Tamam sendin, ben senin istediğimi. Ver abi. Mi fare mi fare bir sinirli agresif. Hah.

0: Sinirlerim tepemden.
1: Çok güzel.
2: Bu bence.
1: Hepsi çok iyi.
2: Bunu ben memnunum, biliyor musun?
3: Peki bekle o zaman. Bekler misin?
0: Tamam!
1: Vay vay vay vay. Oğuzhan Koç yaptı.

0: Bu arada yani Oğuzhan'ın gerçekten makara için yaptığı şeyler birçok kişininkinden daha iyi. Vallahi helal olsun Oğuzhan. Selam olsun. Nasıl olmuş? Bence hepsi birbirinden güzel. Vallahi billahi. Hani bir de hepsi olmuş bence yani. Hani tiye almak için yazmış falan ama canavar gibi şarkılar olmuş yani. Sözleri falan. Ya şimdi herkes böyle bir aman işte şuradan bir paye koparayım, buradan bir kar edineyim falan diye her şeyi böyle sömüre sömüre bir iş yapıyoruz ya, o insanlara samimi gelmiyor efendim. Maalesef. Değil mi? Haksız mıyım? İsmet Bey diyor ki Mustafa Sandal'ın İsyangel şarkısı yapılabilir, efsane de olur diyor. Ya evet, bak bütün dinleyiciler ya isim vererek yazmışlar, şundan daha iyi, bundan daha iyi falan diye. Hani makarasını yapmış ama yani bir şeyinde botunu çıkarmada üstümüzde yok yani. Hani ya bir marş denilen şey çok önemli bir şey. Marş yani milli bir şey bu. O yüzden bu kadar çok böyle marş. Hani bir tane olmalı, hep birazdan herkes söylemeli. Niye herkes aman dur o yapmış, ben yapmasam olmaz, ayıp olur falan. O yapıyorsa biz daha iyisini yaparız lan falan. Hani bu bilmem ne yarışına girmek niye yani? Anladınız mı? Pekala. Bir haber merkezimize gidelim. Bugün tabii böyle bayram diye, ondan sonra millet resmi tatilde diye rahat rahat takılıyoruz biraz burada. 0549-204-0104. Son saatimize gireceğiz efendim birazdan.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, sıcaklık 21 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 21, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Karnında ihtiyarın soyunu taşıyorsun. Kendi kanından birini senden koparmak isterse...
5: Nisan'dan taşları yerinden oynatacak riskli hamle.
6: Ne kadar tehlikeli olursa olsun. Yeter ki artık bitsin bu iş.
7: Cezaevine nöke sırasında gerçekleşen olayda Eşref Tekin de bulunduğu 4 kişinin kaçırıldığı bilgisi var elimizde.
5: Cezaevinden kaçırılan Eşref namlunun ucunda.
8: Delirdin mi sen Kadir, ne yapıyorsun?
9: Celo'ya gidiyoruz. Selamünaleyküm.
10: Aleykümselam.
5: Kadir tetiği çekecek mi?
10: Sık kafasına da gidelim artık.
5: Eşref Rüya yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
11: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
12: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
13: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
15: Katılım
14: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
15: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
16: Migros Yemek.
15: Migros uygulamasında.
16: Pilot Garaj Şoto Expertise.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
18: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
19: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
18: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
19: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
20: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
21: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
22: Reklam.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: öyle bir şey. Nasıl bir şey? Radyo D'de 3. saatimiz sevgili dinleyenler. İyi bayramlar. İyi bayramlar olsun. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün konuyu hedefim olarak belirledik. İrfan'cığım, hedefim var ama acelem yok demiş bir dinleyicimiz. Yavaş yavaş, sindire sindire belki. Hani şey der, yedire yedire böyle. Olur, o da olur. Kübra'cımız ne göndermiş? Konya'dan. Kübra, ben hani dün diyor telefonda konuşmuştuk. Gıda mühendisi olan. Tanımaz mıyım, hatırlamaz mıyım Kübra? Ne oldu? Aklımı mı yitirdim yani? Vallahi.
1: Dadacığım, iyi bayramlar.
0: Sağ olun.
1: Önce bir Türk çocuğuydum ben. 23 Nisanlarda koştum, oynadım, eğlendim. 29 Ekimlerde Cumhuriyeti ve bana kattığı değerler ile olgunlaştım. Her 19 Mayıs'ta bu cennet vatanın nasıl Türkiye Cumhuriyeti oluşunu hayranlıkla daha çok öğrendim. Körpe genç duygularımla. Şimdi ise kendine güvenen, ayakları üstünde duran bir Türk kadını oldum. Yeah. Yapılan 1001 manipülasyon üzerine ben hala gelecekten umutluyum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın olabilmekten onurluyum. Tüm Türk gençlerinin ve kendini genç hissedenlerin bayramını buradan kutluyorum.
0: Ne güzel.
1: Hepinizi çokça öpüyorum.
0: Ya harikasın Kübra'cığım. Ne güzel şeyler söylemiş. Harikasın. İyi bayramlar Türkiye'm. Atam, atam.

0: Ah canlarımız ya. Kübracığımızın mesajı diğer dinleyicilerimiz de çok hoşuna gitmiş. Hatırlar mısın eskiden böyle defterin arkasına bir bozuk para koyduğumuz zaman üstünden böyle karalandığında hani ne kadar karalarsan o kadar net görünür diye böyle... Hatırlar mısın sen Atatürk'ün silüeti ve Türkiye Cumhuriyeti böyle... Yani o yüzden hani bu vatan bize emanet... O yüzden de onun ışığında yürüyen insanlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu arada bir dinleyicimiz göndermiş, bunu görmedin galiba diyor. Biri de milli takıma roman eşliğinde marş yazmış. Bak bunu görmemişti. Hani 9-8'lik roman... Siz gördünüz mü o 9-8 romanı çocuklar? Ha?
1: Yırt onu, yırt onu.
0: Yırt onu, yırt onu mu diyor? Onu...

0: bir yırtıp yayına atar mısınız onu? Rica ediyorum. Rica ediyorum, yırtıp onu bir yayına atın. Vallahi çok merak ettim sevgili dinleyenler. Onu biraz sonra yayınlayacağım. Sizin mesajlarınıza bakıyorum şöyle bir. Buyursunlar.
1: Hoş geldin İrfan'ım.
0: Bu saatte mi hoş
1: Niye
0: geldin?
1: Niye hiç haber vermiyorsun geldiğini? Ben de resmi yayın... tatil diye sen de tatildesin sandım.
0: Resmi tatiliz diye. Bak çoluk çocuk herkes çalışmıyor mu burada?
2: Hepimiz abi.
0: Bir mikrofona söyle.
2: Hiçbirimizde tatil yok ki.
0: Çocuk bak.
2: Emekçiyiz.
0: Dili dimağı kurumuş çocuğum burada. Zeki çalışıyor, Aykut çalışıyor. Az önce, şimdi Aykut sakin ya kanalda birazcık. Aykut'a bakıyorum solda stüdyonun içinde burada camdan görüyorum. Aykut kaşını mı alıyor, bıyığını mı alıyor orada bir küçük bir ayna koymuş önüne. Ondan sonra arada bir deodorant sıkıyor. Bakım yapası tuttu sıkıntıdan. Ne kadar bakımlı çocuk yahu. Vallahi billahi. Herkes çalışıyor. Aykut da kendine çalışıyor yani.
1: Neyse iyi ki hoş geldin.
0: Eyvallah.
1: Hedefim kilo vermek. Bir de hedefim manyak nankör kişileri kafaya takmamak. Aynen öyle.
0: Nankör kişileri kafaya takmamak diyor.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
2: Reklam. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık Hocam.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
9: budur hissi. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Dell Migros gelsin sana.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Süpürge deyince vatan.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo T.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. Efendim bugün herkesin resmi tatilde olduğu günde geldik, buradaydık sevgili dinleyenler. Ama tabii ekipte olanlar EYT yaşını 25'e insin diye bekleyenler. Hayret, hayret.
1: İnsanlarız abi, görüyorum bak.
0: Ne insanlarsınız siz?
1: Emekçi.
0: Emekçi.
1: Bayramları bile çalışıyorum.
0: Bir dinleyicimiz vardı. Hedefsiz. Seni hedefsiz. Seni. Var mı hedefin çocuğu?
1: Var abi ya.
0: Nedir?
1: Belki biraz büyük ama.
0: Büyük hedef.
1: Evet.
0: Hedef dediğin büyük olur.
1: Tabii. Adam olmak abi hedef.
0: Ooo.
1: Babam hala diyor senden adam olmaz, sen adam değilsin. Bir gün ona bir adam oldun dediğini duymak istiyorum.
0: Ya, ya canım benim. Ama babaların hep lafıdır. Benden bir adam olmaz baba. O genelde gaza getirme deyimi. Yani hani annelerin de öyle. Yani sürekli mesela annem kardeşime sürekli tarihi kurtar, coğrafyayı kurtar, şunu kurtar. Çocuk öyle kurtarıyorsun yani. Bir başında böyle bir şey olacak. Demokrasi kılıcı gibi sürekli bir tane böyle uyaran olacak. Senden adam olmaz desin, olsun yani. Hani senden adam olmayacak desin ki tam tersi olsun diye yani. Pekala. Bu arada Yeşim harikasın ya. Yeşim. Abi 19 Mayıs'a özel sana bir fotoğraf yaptım, nasıl olmuş demiş. Bir duvarın önüne Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti şeklinde bir yansıma var. Yansıma böyle yandan benim yansımam gibi, gölgem gibi Atatürk'ün izinden gidiyormuş gibi yandan bir duruş. Ve gölgemde yani güneş vuruyor ama gölgem Atatürk. Ya. Duygulu bir gülümsemeyle. Sağ ol, bunu paylaşacağım Instagram'a izninle. Canım benim, çok teşekkürler. Şöyle yavaştan toparlayalım efendim, buyursunlar.
2: Kral, ben hedefimi değişmek istiyorum ama az önce belirtmiştim. Kendi markamı yapmak istiyorum diye. Ben uzun zamandır manuel araba kullanmıyordum. Ben hedefimi otomatik araç almak olarak değiştirmek istiyorum abi. Onu bir değişelim abi, sana zahmet.
0: Vallahi burası böyle değiş tokuş yapılacak yer değil Zafer'im yani. Sen bir kere hedefini koydun, o gitti. O hedefe doğru vardı hatta yani.
3: Kaç tane kitap okumak istiyorum bu aralar. Bakalım kaç tane bitirebileceğim. Bir de hedefim yarınki doğum günlerinin güzel geçmesi. İki arkadaşımızın doğum gününü kutlayacağız aynı anda. Hmm. Planları falan yaptık. Her şey tıkırında ama umarım bir terslik olmaz.
0: Hmm, bakalım. Diyor ki çok bekledik. Beklediğimize değsin İrfancığım. Bir hedefimiz var, inşallah bir ay sonra yazacağım sana diyor. Çocuk bekliyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Bir iki saate sporda olacağım. Hedefim bugünlük 700 kalori İrfan diyor. 700 kalori. Millet 30-40 kaloriyi zor yakıyor. Güzel. Yani taş patlasın böyle 300-350 normaldir ama 700 kalori iyi. 700 kalori sen bayağı böyle zayıflayıp çıkacaksın yani o oradan. Anladığım kadarıyla. Bakıyorum benim de tek hedefim akademik kariyer. Ben üniversiteden mezun olduğumda araştırma görevlisi falan böyle okulda açıklar vardı, istiyorlardı. Ondan sonra dedim ki yani ben okuldan zor mezun oldum yani. Hani bu akademik olaylar çok yorucu gelmiyor mu? Yani bir de başka bir disiplin orası. Ya bak, radyo programı yapıyorum değil mi? Burası da bir disiplin, yıllardır çocukluğumdan beri. Ama böyle üniversite okulun içi bana böyle bir ürperti geliyor. Yemin ederim. Vallahi öyle. Ne güzel. O yüzden alkışlıyorum sizi yani. Akademik bir kariyer hedefi olan dinleyicimiz. İrfancığım, önümüzdeki hafta sonu için hedefim İstanbul'daki adalara tek tek gidip hangisi en sevdiğim ada olacak karar vermek diyor. Vallahi hepsi güzel. Sen hangilerine gittin? Benim zorumla gittin odasına.
1: Evet.
0: Hangilerine gitmiştin?
1: Heybeliada'yla. Büyük adaydı sanırım diyelim.
0: Heybeliada'yla büyük adaya gittiniz değil mi? Bir de annesini götürdü.
1: Evet.
0: Annen de mi hiç görmemişti?
1: Yok, hiç görmedi onlardan.
0: Yahu adaların hepsi güzel.
1: Bayıldılar ya.
0: Değil mi? Bambaşka bir şey yani.
1: Ya, Antalya'dan geldiler. Antalya'dan gelmelerine rağmen.
0: Bayağı... Ki Antalya ne kadar güzel şey ama adanın başka bir yapısı var. Yani mimari özelliğinin dışında tarihi dokusu, anlam, biliyorsun sürgün adaları zamanında dünyada birçok işte atıyorum bir prensi de oraya sürmüşler. Devlet yöneten, işte imparatorlukta çalışan bir suç işleyen, işte siyasi suçlular var, Troçki gibi. Sürgün adaları diye geçiyor. O yüzden çok tarih var, çok hatırası var.
1: İşte desem ünlü şairlerin falan da evleri vardı herhalde.
0: Tabii işte yani birçok işte Reşat Nuri Güntekin'in, ondan sonra işte Şakir Paşa, Halikarnas Balıkçısı'nın hayatı, gençliği orada, diziler oldu zaten onun üzerine, diziler yapıldı. Ama birçok yazarda adadan çıkmadır. Yani orada yetişmişti. Bir ilham kaynağı aslında ada. O yüzden şimdi gözümde canlandı koskoca mazi. Çocukluğum geçti. Hala benim teyzemler orada oturuyor. Akrabalarımız var falan. O yüzden adalar hepsi güzel. Hepsi. Efendim bakalım. Bahar'cığım yine bir şakalar falan mı?
4: Merhaba İrfan, ben Bahar.
5: Merhaba İrfan, ben Ümit.
4: Merhaba İrfan, ben Fatma.
0: Anneyi ilk defa
4: duyuyorum. İrfan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
0: Ya cansınız, sağ olun, teşekkürler.
4: Seni çok seviyoruz İrfan.
5: Deliyiz İrfan.
0: Canım benim.
4: Deliyiz İrfan.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. Yürüyoruz arkadaşlar, içimde bir telaş. İrfan diyor 48 yaşındayım, kendimi bildim bileli çalışıyorum. Senin gibi resmi tatillerde bile çalışmaya devam ediyorum diyor. Ve ben bu akşam genç arkadaşlarımızla birlikte 19 Mayıs'ı kutlamaya Kırklareli'ne gidiyoruz. Yola çıkacağız, sonra Antep'e gidiyoruz yarın. Bak, bak, bak. Hedefimiz büyük yani.

Efendim tekrardan söyleyelim. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarih sevgili dinleyenler. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkışı yalnızca bir yolculuk değil, işgal altındaki bir vatanın yeniden ayağa kalkışının ilk adımıdır. O yüzden çok önemlidir. Bu önemi unutmadan çoluğumuza çocuğumuza anlatarak yola devam. Yaşasın Türkiye Cumhuriyetimiz. Yaşasın memleketimiz. Hep var olsun vatanımız. İyi bayramlar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi bayramlar.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerde değil sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
15: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: işgal devletlerine karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı, o ilk adım Samsun'da atılmıştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gerek.

0: yoksa yoksa sen.
1: Sıradaki şarkı iş yerinde şarkı açıp herkesin diline dolayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Radyo D.
1: Hazır mısın?
0: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
0: Radyo D sahne, sahne, sahne.
2: Radyo D.
1: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
0: Sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Radyo'da.

0: Radyo'da.
1: Türkiye'de ilk kez.
0: Sahne.
1: Akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo'da.
2: Birçoğunuzun merakla beklediğini ve benim sizin ne kadar eşlik edeceğinizi merakla beklediğini.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe

0: Aksamine en ön sıradasın.
1: Sahne.
0: Radyonu sesini aç.
1: Radyo.

0: Melike Şahin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ayağına, ruhuna, sesine sağlık. Love you.
1: Ben de seni love you. Geçen sene bu zamanlar bu şarkının vokallerini kaydederken Harbiye'de bunu seninle söylemek çok aklıma gelmişti. Bir hayalim daha gerçek oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Yavrum.
1: Hoşçakalın.
0: Muah muah muah.
2: Radyo D.
3: Türkiye'de ilk kez.
2: Sahne.
3: Akustikler ve konserler.

gerçek. Müzik sadece.

insan yağmuru. Düşüyor yere. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.